0: 6950.
1: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
2: Etusta.
3: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
2: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
3: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
2: Etusta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
3: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
2: Etusta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
3: Rezervasyon 0266 727 26 26
2: 0533 489 92 44.
0: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
1: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beachi ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
0: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
1: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
0: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
1: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 5424.
0: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
4: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
5: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
4: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
5: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
4: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
5: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
6: Reklam.
7: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
1: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
7: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
1: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
7: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
1: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
7: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
1: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
8: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
9: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
8: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
9: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
8: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
9: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
8: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Ocaklarda

0: tatilin ve eğlencenin adresi. Devrim Resort Aqua Park Hotel.
1: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
1: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
1: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
1: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
2: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
2: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
2: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
2: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
4: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
5: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
5: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
6: Reklam.
7: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
2: dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen,
2: dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen
0: doğru frekanstasınız. 98.00 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 süit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
7: Adres: 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi, 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken, hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
7: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
7: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın Yeri'nde.
5: Hocanın Yeri, Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
7: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın Yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
8: Etusta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
8: Etusta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
9: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
8: Etusta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
9: Rezervasyon 0266 727 26 26
8: 0533 489 92 44.
7: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
7: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars Mutfağı'nda. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
7: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
7: Çınars Beach Camping. Denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
10: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
10: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
10: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
11: Reklam.
12: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
2: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
12: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
2: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
12: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
2: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
12: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
2: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
9: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
13: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
13: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
9: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
13: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon 0266 835 1358.
9: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
14: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
14: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
14: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel.
15: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
15: banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
15: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
15: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
16: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
16: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
16: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
11: Reklam.
17: Bölgenin güçlü sesi Genç FM.

0: Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Hani yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı operatör doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
7: Adres: 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.
9: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nuran Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nuran Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi, 3034 Sokak, numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060. GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
1: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
1: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
5: Hocanın yeri Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
7: Etusta.
8: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
7: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
8: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
7: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
8: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
7: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
8: Rezervasyon 0266 727 26 26
7: 0533 489 92 44.
1: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı
0: bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınar's Mutfağı'nda. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
0: Ve unutmayın, rakı balık Çınar's'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınar's Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
0: Çınar's Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
9: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
10: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
9: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
10: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
9: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
10: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
11: Reklam.
12: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
2: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
12: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
2: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
12: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
2: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
12: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
2: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
13: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
14: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
13: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
14: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
13: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
14: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 13 58.
13: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
15: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve aqua parkla çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
15: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
15: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
15: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
15: Devrim Resort Aqua Park Otel.
16: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
16: banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
16: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
16: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
7: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
8: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
7: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
8: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
7: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
11: Reklam.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel. We'll be right back.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
3: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hem

0: Hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
1: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
0: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
1: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
2: Özel temizlik şirketi.
3: Özel temizlik şirketi.
2: Temizlik bizim işimiz.
3: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
2: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
3: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
2: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
3: Mermer cilalama, banka temizliği.
2: Okul temizliği, hastane temizliği.
3: Siz de dünyanıza temiz bakın.
2: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no. 0536 458 86 63
3: Adres 600 Evler Mahallesi Avukatlar İş Merkezi Bandırma.
4: Reklam.
5: Kulaktan kalbe uzanan duygular erit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nuran Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nuran Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi, 3034 Sokak, numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
7: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
7: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın Yeri'nde.
5: Hocanın Yeri, Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
7: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın Yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
8: Etusta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
8: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
9: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
8: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
9: Rezervasyon 0266 727 26 26
8: 0533 489 92 44.
7: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beachi ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
7: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars Mutfağı'nda. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
7: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
7: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
10: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
10: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
10: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
11: Reklam.
12: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
2: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
12: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
2: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
12: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
2: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
12: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
2: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
9: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
9: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
8: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
9: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
13: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
13: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
13: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
13: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
13: Devrim Resort Aqua Park Otel.
14: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
14: banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
14: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
14: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
8: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
8: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
11: Reklam.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
2: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
1: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
1: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
2: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
1: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
2: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
4: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
3: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
4: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
3: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
4: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
3: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
4: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
3: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
4: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
7: Adres: 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.
9: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nuran Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nuran Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi, 3034 Sokak, numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
7: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
7: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
5: Hocanın yeri Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde, Kamplar Yolu sonu, köprüden sonra ikinci restoran.
7: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
8: Et Usta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
8: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
9: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
8: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
9: Rezervasyon 0266 727 26 26
8: 0533 489 92 44.
7: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
7: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars Mutfağı'nda. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
7: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
7: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
10: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
10: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
10: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
11: Reklam.
12: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
2: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
12: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
2: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
12: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
2: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
12: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
2: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23 bölü A, Bandırma.
13: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
14: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen

0: Ben Torun'a yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
0: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
1: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
0: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
1: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 9529.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
8: Reklam.
9: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM, 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkoop olarak

0: değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
1: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
0: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
1: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
0: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
1: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
0: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 süit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
3: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
7: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: iyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak Numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 79 16.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik hem romantik

0: Müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hoca'nın yerinde.
0: Hoca'nın yeri Balıkesirer'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
0: Hoca'nın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
2: Et Usta. Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
3: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
2: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
3: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
2: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
3: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
2: Rezervasyon 0266 727 26 26
3: 0533 489 92 44
1: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
4: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
4: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
4: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
1: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
7: Reklam.
8: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
9: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
8: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
9: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
8: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
9: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
9: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23 bölü A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
3: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
3: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası,

0: Özenel Zeytincilik'ten alınır.
1: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
0: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 9529.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
8: Reklam.
9: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

Hiçbir zaman affetmedin beni. Ben ne çok sevdim seni. Herkese bahset senden, benden, bizden.

gerçekten sevdiysen söyle, asla hayır deme, herkese bak sen.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aquapark Hotel.
3: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve aquaparkla çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aquapark Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aquapark Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Hani yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
3: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
7: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.
9: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
10: Yeni bir şeyler dinlesen.
11: Dinlesen.
9: İyi bir şeyler dinlesen.
11: Dinlesen.
10: Kaliteli müzik istersen.
9: Doğru frekanstasınız. 98.00 Genç FM.
11: Genç FM.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak Numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
7: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
7: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın Yeri'nde.
5: Hocanın Yeri, Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
7: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın Yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
8: Et Usta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
8: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
9: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
8: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
9: Rezervasyon 0266 727 26 26
8: 0533 489 92 44.
7: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
7: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars Mutfağı'nda. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
7: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
7: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
10: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
10: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 4378 835 1835 0530 683 76 73.
10: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
11: Reklam.
12: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
2: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
12: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
2: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
12: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
2: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
12: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
2: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
9: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
9: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
8: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
9: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
13: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
13: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
13: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
13: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
13: Devrim Resort Aqua Park Otel.
14: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
14: banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
14: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
14: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
15: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
15: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
15: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
11: Reklam.
16: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: Herkese günaydın.
1: Gün ve gündemle birlikte olmak, beraber dokunmak için hayata Burcu'yla güne günaydın yayında.
2: Heyecanlı, sevimli, tatlı, şeker, bu, karizmatik, farklı, dinamik, süper, faydalı, çok şeker.
3: Burcu'ya takılın, güne neşeyle başlayın.
0: Herkese günaydın.
1: Gün ve gündemle birlikte olmak, beraber dokunmak için hayata Burcu'yla güne günaydın yayında.
2: Heyecanlı, sevimli, tatlı, şeker, bu, karizmatik, farklı, dinamik, süper, faydalı, çok şeker.
3: Siz de takılın, güne neşeyle başlayın.

efendim. Takvim yaprakları 28 Ağustos 2026 Cuma'yı ve Genç FM saatleri 9.15'i gösterirken her gün olduğu gibi bugün de yine yeniden Burcu ile Güne günaydın. Tabii ki huzurlarınızda. Ve yaklaşık olarak tabii ki 3 saat boyunca 12'ye kadar sizlerle birlikte olacağım ve yavaş yavaş hafta sonuna doğru, yavaş yavaş Eylül ayına doğru yaklaşırken yine birbirinden güzel, enerjisi yüksek şarkılarla Burcu ile Güne günaydın başladı, devam edecek. Günaydınlar, herkese günaydın, günaydın.

burada. 0266 alan kodu ile 713-6823. 713-6823 istekleriniz için telefon numaramız 0541-183-1010. İstek WhatsApp hattımız ve bizim radyolarınızın dışında da 98.0 frekansının dışında da www.gencefm.com.tr internet adresinden de tabii ki dinleyebilirsiniz. Bu arada şimdiden gününüz aydın, kazancınız bol, sağlığınız, huzurunuz, keyfiniz, mutluluğunuz, aşkınız, tutkunuz yerinde olsun inşallah. Güzel virajda Pekkan yorumu var. Seniste radyolarınızda günaydın. Herkese günaydın.

Ajda Pekkan, sen iste aşkım, akan sular durur dedi bize. Birazdan bakalım acaba bölgemizde bugün hava nasıl olacak, şöyle bir göz atacağım Bandırma ve çevre yerlerde. Sonrasında tabii ki gün itibariyle Kapalı Çarşı'da altın, dolar ve euro fiyatlarını aktaracağım sizlere ve ikinci saatimizin ilerleyen dakikalarında Yaşam gazetesindeki haberlere göz atarak bölgemizden haberdar olacağım. Birkaç gün öncesinde biliyorsunuz ki şu kaplumbağayı ezen ruh hastası ve yani aslında bu tip şeyleri anlatmak istemiyorum ve hani mikrofonda cümlelerimi dökmek istemiyorum ama hırsımı alamadığım için sizlerle de paylaşmak istedim açıkçası. Tabii ki bu haberi duydum ve bu haberi daha gördüğümde hemen kanalı değiştirdim. Böyle şeyleri duymaya dahi tahammül edemiyorum. Bir tane ruh hastası, işte ne bileyim, zavallı, sevgisiz, İşte yüreğinde merhamet, vicdan barındırmayan, Müslümanlığın M'si dahi olmayan, insanlık dışı, insan olmayan vatandaş mı diyeyim, varlık mı diyeyim, ne diyeyim yani. Biliyorsunuz ki böyle aptalca bir şey yapmıştı ama sonrasında da serbest bırakıldı. Bir de aptal aptal gülüyor. Dedim ki inşallah dedim öbür dünyada da Rabbim seni böyle ezer. Zaten böyle manyak insanların hayatta hiçbir şeyi yolunda gitmiyordur, gitmez. Ne sevilir, ne sevebilir, ne merhameti vardır yüreğinde, ne vicdanı vardır. Yani bir de benim dimağım almıyor. Yani bir insan, hani insan görünümündeki bir varlık diyeyim, nasıl böyle bir şey yapar? Dedim ki inşallah hayatın boyunca her şeyin ters gider. Ve Rabbim de seni inşallah ezer dedim. Yani böyle şeyleri gördüğümde, okuduğumda, duyduğumda gerçekten ağzımdan iyi bir şeyler dökülmüyor. Yani dökülürse de zaten ben de aynı onun gibi olurum ve bir hayvansever biri olarak. Mesela ben sürüngenleri hiç sevmiyorum. Yani hem biraz tiksiniyorum, Rabbim affetsin, ama hem de böyle ürküyorum, korkuyorum. Yani işte böyle böcekler falan olur ya, ama ben zarar vermiyorum ya. Yani hamam böceği deriz, o mesela geçer önümden, ben kaçarım ondan. Öyle bir korkum vardır. Sevmeyi bak, her zaman şunu söylüyorum. Yani sevmeyebilirsin, eyvallah, bir şey demiyorum. Aslında bir insanın hayvanı sevmesi gerekir. Seven insanın yüreği yumuşacıktır, sabırlıdır, merhametlidir, vicdanlıdır. Ve hatta ben çok kedi baktım ve hala evimde bir tane kedim var. Onu da veterinerden almıştım. Sokak kedisi. Veterinerde doğum yaptı. Onun yavrularından birini aldım. Ve hem pet shop tanıdıklarım hem de veterinerim şey diyor bana. Hiç kedisiz kalmıyorsunuz. Yani öyle bir şey diyor ki sanki hiç parfümsüz kalmıyorsunuz ya da ne bileyim hiç şusuz busuz kalmıyorsunuz der gibi konuşur. Dedim nasıl yani? Kedisiz kalmamaktan öte canlı, evet bizde bir de kanarya da var. Tabi evin beyleri Fenerbahçeli olunca kanaryadan başka bir kuş düşünülemezdi ama sağ olsun o da kafamı şişirmesine rağmen yani seviyorum, sürekli onlarla ben ilgileniyorum. Demek istediğim şu ki kedisiz kalmamaktan öte benim amacım bir canlının hayatını kurtarabilmek. Keşke imkanım olsa da dışarıdaki bütün o toplanan özellikle köpeklerin işte ne bileyim bakıcısı olsam, baksam onlara. Belki şey diyeniniz vardır, işte bu kadar hayvanlara bakma meraklısısın, o zaman insanlara bak. İnsanlara bakıyoruz ama nankörlük yapıyorlar arkadaşlar ya. Yani insan kadar nankör bir canlı görmedim. Onun için daha çok hayvanları tercih ediyorum. Ama tabii ki yaşlı biri olduğunda ya da yolda zor durumda kaldığında ya da otobüsten inerken. Birkaç gün önce otobüse bindim. Zaten ufak tefek bir kadınım. Bir teyzemiz binecek, elinde de pazar çantası var. Muhtemelen Perşembe pazarından, dün oldu bu olay. Perşembe pazarından eşyalarını almış, aşağıya inecek kadıncağız. Orada kocaman gençler var, delikanlılar var. Yani 20 yaşında, 25 yaşında. Böyle

bön bakıyorlar. Yani bu tabir tam onlara uygun gerçekten. Ben çantayı çekmeye çalışırım ama çantayla birlikte düşeceğim. O kadar ağır bir çanta. Dedim ki arkadaşlar el atalım bakalım haydi. Yani bunu demeye gerek var mı? Ha falan diyorlar. Yani sanki başka bir dünyada yaşıyorlar. Ben bunu anlamış değilim ya. Yani hiçbir anne baba bunu söylemiyorum. Ya da senin için nasıl rahat oluyor? Kadıncağız orada biz ikimiz mecelleşiyoruz. O pazar çantasını otobüse çıkartmaya uğraşıyoruz. Orada gencecik çocuk bacağını ayırmış. Öyle bakıyor. Dedim hadi bakalım el atalım şuna. Gençler kalkın hemen çantayı kaldıralım. Onlar çantayı alırken ben de kadıncağızı kaldırmaya çalıştım. Yani hani otobüse binsin diye. Yani her şeyi söylemek gerekmez artık ya. Ben bunu anlamıyorum. Yani günümüz gençlerinde maalesef ki bu var. Yani kusura bakılmasın ama sözüm meclisten dışarı diyeyim hadi. İlla söylemek gerekiyor. Deniyor ki mesela ben bu duyumu almadım ya da ben bunu işte söyle bana bunu söylemedin. Gerek var mı? Biraz kafayı çalıştırmak, biraz da yürekle aklın aynı senkronda çalışmasını sağlamak lazım. Her şeyi söylemek gerekmiyor. Bizi annelerimiz bir kere uyardı, annem babam beni. Dedi ki işte yaşlı, hamile, engelli insanlara otobüse bindiğinde yer ver. Yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım etmeye çalış. Bir kere bitmiştir. Yani bunu bana her seferinde söylersem o zaman ben aptal modunda olurum yani. Gerek yok. Biraz da sizler düşüneceksiniz. Bacağınızı ayırana kadar azıcık yaşlılara yer verin lütfen. Bir kere de yine böyle otobüste oturuyorum. Şey olacak bu gidişle. Burcu'nun otobüs saat anıları falan gibi olacak ama en öndeyim. Hemen ineceğim çünkü iki durak sonra ineceğim. Kalbimi yormamak adına çok yokuş yukarı çıkmayı tercih etmiyorum. Ve yine yanımda hizamda böyle gençler oturuyorlar. Erkekler, beyler işte 25 yaşlarında falan. Orada ayakta duran ihtiyar kişiler var. Tabii onlar için şu an hayat çok toz pembe. Demiyorlar ki ileride bizler de bu yaşa geleceğiz. Tamam oradaki yaşlı insanlarımız bizim yaşımıza gelmeyecek ama biz onların yaşına geleceğiz diyemiyorlar. Çünkü düşünemiyorlar. Çünkü gençler eyvallah tamam burada tamam. Ama biraz da mantıklı olmak lazım. Şimdi ben hiç oralı olmadım bilerek. Çünkü benden yaşça çok küçük insanlar vardı yaş olarak. Hiç umursamadılar. Ben tabii ki vazifemi yaptım. Hafif dokundum arkadaşa. Ablacığım dedim kalk bir zahmet yer ver. Yani şimdi bunu demeye gerek var mı? Gerek yok aslında. Tabii utandım mecburen orada ayakta olan ihtiyar vatandaşlarımıza yer verdi. Ben ne bilirim yer vermesin ya. Mesele bu değil ki. Mesele biraz daha hani bazı şeyleri bilmek gerekir. Bazı şeylere değer vermek gerekir. Önemsemek gerekir. İnsanı insan yapan şeylerden bazılarıdır bana göre bu. Ama tabii gençlerimiz hiç umurları değil. Biraz bu konuda anne babaların aslında kulaklarını bükmesi gerekir. Yani biraz daha yardımsever, biraz daha anlayışlı, biraz daha ince düşünceli olmak gerekiyor. Ben öyle deyince tabii ki utandı. İki arkadaş yan yana Edi ile bir de oturuyorlardı. Bayağı da hararetli konuşuyorlar. O ulaşım aracında işte toplu ulaşım aracında bağırarak konuşuyorlar. Zaten ona bir sinirlendim. Yani benim volümüm çok yüksek olduğu için telefonla asla konuşmam arabanın içerisinde otobüste ya da dolmuşta kolay kolay aciliyet olmadığı sürece. Yani biraz çeki düzen vermek gerekir öyle değil mi? Zaten bağıra bağıra konuştular. Şoför bey de aynadan bakıyor. O aynı meşhur aynaları var ya. Aynadan bakıyor yani artık dedi, demek istiyor ki susun. Ama hiç umurları değil. Tamam diyorum hani gençtir daha her şey kafalarında bir dünya ama gençlik demek de hani bu tip kurallara uymamak anlamına gelmez. Bazı incelikleri yapmamak anlamına gelmez. Biraz daha hassas olmak gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar. Hani bizler de o yollardan geçtik. Biz de direkt olarak 47 yaşımıza gelmedik. Biz de 20'li yaşlarımızı yaşadık ama bilmiyorum. Kıyaslamayı sevmem ama biraz daha sanki hassas olmakta fayda var diye düşünüyorum. Bu tip hassasiyetler sizi diğer insanlardan ayrıcalıklı kılar. Bunu da buradan belirtmek istedim. Güzel bir parça yok radyolarınızda. Günaydın.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde

0: aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266-502-6666, 0532-387-1573.
3: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536-458-8663.
7: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam. Burcu'yla güne günaydın devam ediyor.

Tüpüre tüpüre diyor o güzel yüzünü işte paşa paşa gidelim. Bu arada deminki konuda da hani işte dedim ya köpekler top atıldı, şöyle oldu böyle oldu falan filan. Aslında köpeklerin yerine kimler neler top atılmalı biliyor musunuz? Benim kendi fikrim bu. Boşanma davası açan ya da boşanan kadınların eşlerinin onları taciz etmesi, onları rahatsız etmesi, sokak ortasına dövmesi ve onları öldürmesi. Yani bu tip insanların, bu tip adamların top atılması birincisi. İkincisi hayvanlara her türlü eziyet eden, işte onları öldüren, poşetin içine koyup hayvanın işte poşetin içinde ölmesini isteyen, böyle aptal saptal işte kaplumbağanın üzerine ezip işte öldü diyen ruh hastası insanların bence top atılması lazım ilk etapta. Diyeceksiniz ki ya işte köpek ısırıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Vallahi insanın verdiği zarar kadar köpek zarar vermiyor. Ben hep bunu söylüyorum. Hani sadece bir hayvansever olarak değil. Yani tabii işte köpekler biraz dışarıdaki köpekler, evet yabani. Havlayabiliyor, korkabiliyorsunuz, ısırabiliyor, eyvallah. Ama gerçekten insanın verdiği zarar kadar hiçbir hayvan vermiyordur insana zararı. O yüzden de bence köpeklerin yerine bu tip insanların, işte çocuğuna eziyet eden, işte çocuğunu öldüren, bunun yanı sıra işte öğrencisine dayak atan, öğrencisini döven ya da öğretmenini döven, öğretmenine el kaldıran ve işte dediğim gibi karısını boşandı, yani boşanmak istediği ya da boşandığı karısının, yani davayı karısının açtığı ve bu yüzden de hazmedemeyen adamların kadınlarına, eşlerine yaptıkları, eski eşlerine yaptıkları tüm zulümleri olan bu adamların bence top atılması lazım. Çünkü bunlar çok daha zararlı.

verici insanlar ve bu insanlar eğer bu şekilde davranıyorlarsa sadece eşlerine değil dışarıdaki kişilere de zarar vereceklerdir. Ben her zaman bunu söylüyorum. Yani biraz düşünmek lazım. Tabii ki dediğim gibi mesela bizim burada da çevrede de köpekler vardı ve ben onların çoğunu besliyordum. 10 seneye yakındır neredeyse beslediğim köpeklerim vardı. Hiçbiri de beni ısırmadı, hiçbiri de bana havlamadı. Siz canlıya zarar vermezseniz o da size zarar vermez. Bir de öyle bir ilginç bir şey vardır ki kedi ve köpek diyeyim, diğer hayvanları bilmiyorum ama kedi ve köpek zamanında besleyen, bakan, ilgilenen biri olarak söylüyorum. Eğer ki siz hayvan sevmiyorsanız ya da kedi köpeğe ay iğrenç uzak duralım gibi bu tip bir zihniyetiniz varsa kedi köpek bunu hissediyor ve hemen kendini gardına alıyor. Ne yapıyor? Kendini koruyor. Rabbim öyle güzel yaratmış ki bütün canlıları. Her canlının koruma içgüdüsü var ve mutlaka bir kalkanı var kendisini koruması için. Tabii ki köpek de kendini koruyacaktır. Kedi de kendini koruyacaktır. Kedi tırmaladığı zaman işte nankör diyor mesela vatandaş. Hadi oradan canım, nankör olan sensin aslında. İnsan olarak ve zeka ve beyin olarak hayvandan bilmem kaç kat çalışmasına rağmen nankörlüğü yapan sensin. Sana yapılan iyilikleri görmezden gelip sonrasında ne yaptın ki bana ya da yapmasaydın gibi insan olarak söylüyorsun. Ama hayvan öyle değildir. Hayvana birkaç kez yem verin, mama verin ve sizin her yerde tanır, sesinizi tanır ve gelir. İnanın ben dolmuştan, taksiden ya da otobüsten indiğimde bütün kedi ve köpeklerle şirkete geliyordum. Neden? Hepsini yemek vermesen bile, yoksa bütün mahallenin köpeğini kedisini doyurma gibi bir lüksüm olamaz. Ama seviyordum, ediyordum, sesimden tanıyorlardı. Demek istediğim şu ki sen canlıya zarar vermezsen, sen en azından ay bu köpek mi geldi, havluyor, iğrenç, ay bunu toplasınlar, bunu öldürsünler, bunu atsınlar. Çok tartıştım, kavga ettim insanlar oldu. İşte insanoğlu böyledir. Sadece kendini düşünür ama şunu unutmamak lazım. Bu dünya, yaşadığımız yer sadece bize ait değil ki arkadaşlar. Rabbim bir sürü canlı yaratmış. Hepsinin aslında bir özelliği, bir güzelliği var. Sen insan olarak onların ölmesini sağlayamazsın. Sen kimsin ki? Sen de Allah'ın bir kulusun. Aciz bir kulusun. Sen aciz bir kul olarak hayvanı öldüremezsin, onu eziyet edemezsin. Sen kimsin ki yani? Böyle olduğu zaman, gördüğüm zaman gerçekten sokakta da tartıştığım oldu. Yani içim el vermiyor. Ha mesela yolda diyelim ki yaşlı bir teyze, yaşlı bir dede diyelim ki gidiyor. Kimse yardım etmiyor. Yine söyleniyorum. Diyorum ki hiç mi insanlık yok, şöyledir de böyledir de. Tabii ki söyleniyorum, kızıyorum. Yaşlılara ve çocuklara, ayrıca hayvanlara asla kıyamıyorum. Onlara zulüm yapıldığı zaman hemen kükrüyorum ve elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu bir insanlıktır ya. Ben burada kendime hani ben şunu yapıyorum, ben bunu yapıyorum demiyorum. Bu bir insanlıktır. Bunun başka madalyonun öbür yüzü de var. Dediğim gibi işte kediyi koymuş poşete, kapatmış ağzını. Diyorum ki bu Rabbim seni diyorum poşetin içine seni soksun. Gerçekten sinirleniyorum çünkü o da canlı ya. Sen ne istiyorsun hayvanlardan? Yani bu dünya sadece bize ait değil arkadaşlar. Bunu kabul etsek zaten asla hayvanlara zarar vermezsiniz. Hayvana zarar veren, hayvanı iteleyip kakalayan, ayağıyla vuran, tekmeleyen canlının insan olduğunu, Müslüman olduğunu ve ruhunun normal olduğunu asla düşünmüyorum. İşte böyle insanlar top atılsa keşke. Bunlar çok daha fazla zararlı bence. Candan Erçetin, bugün neden böyle çok böyle şey başladım böyle? Hışımla başladım çünkü sabah haberlerini seyretmek istemiyorum aslında ama seyretmeden de olmuyor. Bu kaplumbağa olayını daha öncesinde de görmüştük zaten aynı kişiyi. Görünce cinlerin tepeme çıktı sabah sabah. Dedim ki ya olamaz yani. Hani bilmiyorum ya, benim dimağım almıyor yani. Bilemiyorum artık. Ya ben anormalim ya artık insanlar iyicene ruh hastası manyak olmaya başladı. Bilemeyeceğim. Candan Erçetin, bir yangının kelini. Radyolarınızda biraz şarkıları dinleyelim de kendimize gelelim o zaman. Borcu'yla güne günaydın. Saatleriniz 12'yi gösterinceye kadar devam edecek. Lütfen ayrılmayın. Günaydın, günaydın, günaydın da günaydın. Bugün çok coşkuluyum, neden bilmiyorum. Sabah sabah. Yeniden hepiniz hoş geldiniz. Günaydın.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nuran Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nuran Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi, 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 800 35 çift 060, GSM 0535 261 79 16.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
7: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
7: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
5: Hocanın yeri Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
7: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
8: Et Usta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
8: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
9: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
8: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
9: Rezervasyon 0266 727 26 26
8: 0533 489 92 44.
7: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
7: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars Mutfağı'nda. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
7: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
7: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
10: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
10: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
10: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
11: Reklam.
12: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
2: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
12: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
2: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
12: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
2: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
12: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
2: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
9: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
13: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
13: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
9: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
13: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
9: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
14: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
14: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
14: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
8: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
8: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
11: Reklam.
15: Burcu'yla güne günaydın devam ediyor.

Sevim Hanım çok güzel bir mesaj atmış deminki konuyla ilgili. Canım demiş, günaydınlar, ben de pek hayvanlarla haşır neşir olan biri değilim. Sevmiyorum değil, sadece biraz korkuyorum ama asla hiçbir zarar vermeyi düşünmedim ve vermem de. Çünkü onlar Rabbimin bize emaneti demiş. Aynen öyle Sevim Hanım. Allah'a şükür diyor, bir de parantez içerisine gülücük atmış. Ruhum henüz o kadar bozuk değil demiş. Sevim Hanım ya. Sevim Hanım, sizi buradan kocaman öpüyorum. Hatta yüreğinizden öpüyorum. İşte aslında olması gereken şey bu. Diyorum, bakın, sevmeyebilirsiniz, korkabilirsiniz. Belki tüylerinden falan tiksinebilirsiniz. Eyvallah, buna hiçbir şey demiyorum ama ben bunu sevmiyorum, tiksiniyorum. Alsınlar götürsünler, işte ölsün gitsin gibi şeyler dendiğinde o zaman ben insanın psikolojisine bakarım. Derim ki bu vatandaş biraz tabiri caizse belki amiyane olacak ama kafadan kontak tam bu yerinde olur diye düşünüyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden de yani zarar vermeyin yeter. Gerçekten de öyle Sevim Hanım. Çok güzel bir cümle söylemişsiniz burada. Hatta şu şarkıyı kapatıp kocaman alkışı duymanızı istiyorum. Rabbimin demiş bize emaneti aslında bu. Hani sessiz kullar, gerçekten de öyle ama bizler emanete maalesef ki kendimi bundan hani uzak tutuyorum. Maalesef ki bizler, yani daha doğrusu insanlarımız emanete ihanet ediyoruz. Her zaman olduğu gibi. Ondan sonra deniyor ki işte hayvanlar böyle, hayvanlar şöyle. Oysa ki bir de insanlara bakmak lazım Serdar Ortaç. Sevim Hanım, bu arada siz de Genç Efem ailesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Serdar Ortaç, İlaç Radyoları.

Eyvallah. Güzel bir Ender Çalışkan yorumu geldi. Biraz ağır versiyonuyla, slow versiyonuyla söylemiş ama gayet de yorumu iyi idi. Bu arada bakalım bugün Bandırma ve çevre yerlerde hava nasıl olacak imiş. Bugün parçalı, bulutlu. Aslında çok güzel bir Bandırma sabahına uyandık. Güneşli, biraz sıcak ama biraz serin. Yani böyle hepsi harmanlanmış bir şekilde bize sunulmuş haliyle geldi. O yüzden de güzel bir Bandırma sabahına uyandık aslında. Efendim bugün parçalı, bulutlu, en yüksek sıcaklık 26, en düşük sıcaklık 21 derece ve ortalama nem oranı da tabii ki %65 dolaylarında, hissedilen sıcaklık ise 25 derece imiş hanımlar beyler. Birazdan da gün itibariyle kapalı çarşıda altın, dolar ve euro fiyatlarını aktaracağım sizlere ve tabii ki sonrasında da Yaşam gazetemizdeki haberlere göz atarak bölgemizden hep birlikte haberdar olacağız. Bakalım bölgemizde hangi haberler var. Bu arada www.marmarayasam.com Yaşam gazetemizin internet adresi. Bu adrese girdiğinizde bölgemizden haberdar olabilirsiniz ve tabii ki YouTube'dan da haberlerimizi seyredebilirsiniz hanımlar beyler. Güzel bir Zeynep Bastık yorumu var. Ara diyecek bu parçayı da Atalay'a gönderiyorum. İşte Atalay Bey için geliyor Zeynep Bastık. Radyolarınızda günaydın.

0: Reklam.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
2: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
1: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
1: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
2: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
1: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
2: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
4: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
3: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
4: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
3: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
4: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
3: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
4: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
3: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
4: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266-502-6666, 0532-387-1573.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, taksim 2, Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No: 0536-458-8663.
7: Adres: 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam. Burcu'yla güne günaydın devam ediyor.

Evet hanımlar beyler, güzel bir şarkıydı. Benim gibi olmayacak. Bu kez Aydan Kahraman seslendirdi. Aslında ilk olarak Tan'dan dinlemiştik bu parçayı. Evet, gelen gideni aratırmış diye bir cümle vardır. Gerçekten de öyle, yani gerçekten de doğru bir cümle diye düşünüyorum. Bu arada bakalım acaba gün itibariyle kapalı çarşıda altın dolar ve euro fiyatları nasılmış? Hangileri yükselişte, hangileri düşüşte ve sonrasında da güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Ve ilerleyen dakikalarda da tabii ki her zaman dediğim gibi haftanın 5 günü biliyorsunuz ki hafta sonu hariç bölgemizden haberdar olabilmek adına Yaşam gazetemizdeki haberleri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Genç FM mikrofonundan. Dolar, euro ve altın şu an yükseliş hanımlar beyler, bilginiz olsun. Ve çeyrek altın alış fiyatı 11.496 TL, satış fiyatı ise 11.627 TL. Yarım altının alış fiyatı 23.023 TL. Satış fiyatı ise 23.247 TL. Tam altının alış fiyatı 45.018 TL. Satış fiyatı ise 45.903 TL. Cumhuriyet altının alış fiyatı 45.000. Cumhuriyet altının alış fiyatı 45.727 TL. Satış fiyatı ise 46.323 TL. Reşat altının alış fiyatı 45.759 TL, satış fiyatı da 46.355 TL. Altının gramı alış 7.146.38, satış ise 7.147.37 TL'den işlem görüyor ve şu an altın yükselişte hanımlar beyler. Tıpkı dolar ve euro gibi, dolar 48.24 TL'den işlem görüyor, euro da 56.21 TL'den işlem görüyor. Üçü de şu an tavan yapmış durumda. Evet, şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Sonrasında da Yaşam gazetemizdeki haberlere göz atarak bölgemizden hep birlikte haberdar olalım. Ne dersiniz? Bu arada hafta içinin son günü cuma gününde de herkese kolay gelsin. Herkes için sağlıklı, huzurlu, keyifli, mutlu, bereketli, bol kazançlı, harika bir gün diliyorum. Bu arada ayın 14'üydü sanırım. Ayın 14'ünde de artık okullar açılacak ve zaten şimdiden veliler yavaş yavaş efendim okul alışverişi yapıyor ama bayağı tuzlu oluyor velilerimiz için. Cep yakan okul alışverişi umarım sizler için biraz daha kolay geçer. Tabii o kadar çok çeşit var ki özellikle ilkokuldaki çocukların gözünü alan çok güzel. Ben bile alıyorum yani, bakın hani kurşun kalemmiş, silgiymiş, severim öyle şeyleri. Zamanında çok böyle alışveriş yapan biri olarak gerçekten seviyorum. Hala daha o adetim gider, yaparım, ederim, bakarım. Ve neler varmış çocuklar için ki artık o yaşta çocuğum olmamasına rağmen seviyorum böyle hani kırtasiye ürünlerine bakmayı. Güzel bir slow şarkı dinlesek mi? Ne dersiniz? Çok da severim bakın bu şarkıyı. Allah Allah. Bana gelsin mi? İzninizle kendime gönderiyorum. Bir güzel Sezen Aksu şarkısı geliyor. Tükeneceğiz. Radyolarınızda. Günaydın.

Vallahi bak ergen falan dinlemem gibi durumlar söz konusuydu ki öyle bir tabir de yoktu. Ama nedense şu son zamanlarda aman ergen dokunma, aman ergen işte morali bozulur, şöyle olur, böyle olur. Evet ben terlikle büyüyen yani şeyde değildim, öyle bir ailem yoktu ama hani öyle bizde ergen olayı falan da yoktu. Aman ergen şöyle yapmayalım, böyle yok öyle bir şey. Yerimizi, yurdumuzu, saygımızı, sevgimizi bilirdik. Ergenliğin arkasına sığınıp anne babalar bizim dönemimizde hiçbir zaman için aman ergen dokunmayın, boş ver, kafasına göre takılsın demedi. Hiç kafamıza, ya ben öyle söyleyeyim, kafamıza göre takılamadık yani. Ya da tükenmişlik sendromum geldi şu an. Ne kadar saçma bir tabirdir. Tükenmişlik sendromu nedir ya? Şöyle denir aslında. Ya evet kafam biraz yorgun ve şu an biraz üretemiyorum. Kendimle baş başa kalmak istiyorum demek var. Bir de tükenmişlik sendromum var. O yüzden de hiçbir şey yapamıyorum demek var. Bizde öyle bir şey yoktu. Ya hastasınızdır ya çok yorgunsunuzdur. Onun dışında yok tükenmişlik sendromu. Yok ergenlik dönemi. Öyle bir şeyler olmadı ama günümüzde ergenlik dönemi yaşanıyor. Çocuklar da bunun farkında olduğu için bazen bunu kullanmaya çalışıyorlar. Çok şükür benim kendi ailemde de çoluğumla çocuğumla da öyle bir şey olmadı. Öyle ergen falan tanımam arkadaş. Tabii ki ama şuna çok özen gösterdik ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Karşınızdaki çocuğunuz olabilir. Siz doğurmuş olabilirsiniz. Siz annesi babası olmuş olabilirsiniz. Ama bu şu demek değildir. Ben onun annesiyim. Ben onun babasıyım. Canını okuyabilirim. Her türlü kötü kelimeleri söyleyebilirim. Ya da hayır efendim o benim dediğimi yapmak zorunda gibi böyle bir lüksünüz, böyle bir saygısızlığınız olamaz. Anne babası olabilirsiniz ama o bir birey. Hele ki liseden itibaren onun tam anlamıyla bir birey olduğunu anlamanız gerekir ki zaten size de birey olduğunu anlatır çocuk. Ben hep bunu söylerim. Yani onun bir birey olduğunu, oğlumun bir birey olduğunu her zaman için kabul ettim ve ona göre hareket ettim. Tabii ki hatalarımız oldu, yanlışlarımız oldu ama mümkün mertebe karşılıklı birbirimizi kırmamaya çalıştık ve o şekilde devam etti. Onun için de aramızda hiçbir zaman için o saygı bitmemiştir. Zaten en nefret ettiğim şey bilirsiniz ki saygısızlıktır ve lakayetliktir, rahatlıktır. Saygısızlık iş hayatında olur, işinize yaptığınız saygısızlık olur, ne bileyim özel ilişkinizde olur, ilişkilerde olur. Yani bir esnafla dahi konuşurken saygısızlık yapmamak lazım. Bazen görüyorum bir baksana falan diyor esnafa mesela. Yani ben hiç hoşlanmıyorum öyle şeylerden. Ya bizim çizgilerimiz çok kati, kesin net ya da insanlar artık iyice ne larç olmuş. Bilmiyorum artık ama dediğim gibi bizim dönemimizde öyle yok işte sendromum şöyle oldu böyle oldu tükenmişlik sendromu ergenlik dönemi gibi şeyler yaşamadık. Anne her zaman söylerim böyle annemiz babamız böyle karşıdan baktığı zaman mum bizden daha yumuşak olurdu. Mumdan da beter olurduk. Daha böyle hemen bir kendimizi toparlardık. İyi ki de öyle olmuşuz. Saygı olmalı diye düşünüyorum. Şimdi güzel bir şarkı göndereceğim. Bu parçayı çok nadir çalmışımdır. Özellikle 90'lı yıllarda acayip popüler olan ve gerçekten Jale ile bütünleşen ve Jale'ye çok yakışan bir şarkı. Bayılırım bu parçaya. Yani her dinlediğimde beni başka diyarlara götürür ve çok da hoşuma gider. Bakalım sizler hatırlayacak mısınız? Özellikle benim dönemimde olanlar ya da yeni nesil bakalım beğenecek mi bu parçayı? Jale, üzgünüm. Radyolarınızda. Tünaycığım birazdan buradayım, ayrılmayın lütfen. Tünaycığım.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi, 3034 Sokak, numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken, hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
7: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
7: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın Yeri'nde.
5: Hocanın Yeri, Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
7: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın Yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
8: Et Usta. Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
9: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
8: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
9: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
8: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
9: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
8: Rezervasyon 0266 727 26 26
9: 0533 489 92 44.
7: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
10: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
7: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
10: Günün lezzeti ise Çınars Mutfağı'nda. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
7: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
10: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
7: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
11: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
11: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
11: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
12: Reklam.
13: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
14: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
13: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
14: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
13: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
14: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
13: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
14: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
15: Özenel Zeytincilik.
16: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
15: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
16: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
15: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
16: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
15: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
10: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
17: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
10: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
17: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
10: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
17: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
10: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
17: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
10: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
17: Devrim Resort Aqua Park Otel.
18: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
18: banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
18: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
18: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
9: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
8: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
9: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
8: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
9: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
12: Reklam.
19: Burcu'yla Güne Günaydın devam ediyor.

Evet hanımlar beyler, güzel bir izel yorumu da geldi sizler için ve fenalardayım dedi. Bu arada şimdi hemen Yaşam gazetemizdeki haberlere bir göz atacağım ki bölgemizden hep birlikte haberdar olalım istiyorum. Genç Efendim mikrofonundan tabii ki bu haberleri aktararak www.marmarayasam.com Yaşam gazetemizin internet adresi. Bu adrese girdiğinizde tabii ki bölgemizden haberdar olabilirsiniz. Ve her zaman dediğim gibi YouTube'dan da haberlerimizi seyredebilirsiniz hanımlar beyler. Evet ve bu arada şunu da eklemek istiyorum tekrardan. Biliyorsunuz ki Yaşam gazetesi tabii ki hafta sonu hariç haftanın 5 günü sizlerle buluşuyor ve böylelikle de 5 gün boyunca haberdar olmuş oluyoruz. Tabii ki arkadaşlarımın da şimdiden ellerine kollarına, emeklerine sağlık diliyorum. Ve evet Yaşam gazetesindeki haberlere şöyle bir göz attığımızda bakın ilk haber başlığımız şöyle ki ve hemen aktarıyorum. Bani Rektörü Boz'dan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya ziyaret deniliyor. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsmail Boz, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Botanlıoğlu'nu ziyaret ederek yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini iletti. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nde gerçekleştirilen görüşmede Profesör Doktor Boz, Profesör Doktor Botanlıoğlu'na yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi. Profesör Doktor Hüseyin Botanlıoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Profesör Doktor İsmail Boz'a nazik ziyareti için teşekkür etti denilmiş hanımlar beyler. Ve bir başka birimiz ise şöyle ki Kizikos'un tarihi mirası Yunanistan'dan gelen turistleri ağırladı deniliyor. Hadrian Tapınağı'ndaki görkemli sütun başlığı Yunan turistlerin ziyaretinde öne çıkan tarihi eserlerden biri oldu. Balıkesir'in Erdek ilçesinde yer alan Kizikos Antik Kenti uluslararası ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Erdek'in Düzler bölgesine gelen Yunanistanlı turist kafilesi rehber eşliğinde Antik Kent'in tarihi dokusunu yakından tanıdı. Gezi sırasında Hadrian Tapınağı'nın bulunduğu bölgeyi inceleyen turistlere Kizikos'un geçmişi, antik kentte günümüze ulaşan eserler ve devam eden arkeolojik kazılar hakkında bilgi verildi. Ziyaretçiler tarihi kalıntıları fotoğraflayarak bölgeden ayrıldı denilmiş. Bir başka haberimiz ise yine Yaşam gazetemizde Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başkomiser Ali Özoğlu Öz atandı deniliyor. Haberin detayında da Balıkesir Valiliği'nin 24 Ağustos 2026 tarihli kararıyla Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Başkomiser Ali Özoğlu Öz getirildi. Yaklaşık 3 yıldır Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bürolar amir olarak görev yapan Özoğlu Öz, yeni görevinde ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olacak. Susurluk'ta görev yaptığı süre boyunca ilçenin asayiş yapısını ve bölgedeki güvenliği tabii ki takip edecek denilmiş. Ve Yılmaz bandırma teknoloji üreten bir merkez olmalı demiş efendim. Haberin detayında ise Yaşam gazetemizde Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas OSB ziyaretinde konuşan Adem Yılmaz, bandırmanın belirli sektörlerde uzmanlaşarak teknoloji, Ar-Ge ve ihracat gücünü geliştirmesi gerektiğini söyledi. Bandırmanın ekonomik geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunan Bandırma Ticaret Odası Başkan Adayı Adem Yılmaz, Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Menderes Akar'ı ziyaret etti. Yılmaz'a ziyaretinde ekibi de eşlik etti. Görüşmede kentin mevcut ekonomik yapısı ile yüksek teknoloji ve ihtisaslaşmış üretim potansiyeli üzerine değerlendirmeler yapıldı. Yılmaz, Bandırma'nın önümüzdeki dönemde yalnızca üretim kapasitesini arttırmak yerine daha yüksek katma değer sağlayan bir ekonomik yapıya yönelmesi gerektiğini söyledi denilmiş. Denetimli serbestlik hükümlerine manevi rehberlik semineri deniliyor. Yaşam gazetemizin bir başka haber başlığı bu. Haberin detayında da Mevlid-i Nebi Haftası ve Mevlid Kandili kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara güzel ahlakın günlük yaşamdaki karşılığı anlatıldı. Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında hükümlülere yönelik Peygamberimiz ve Güzel Ahlak konulu seminer gerçekleştirildi. Mevlid Kandili vesilesiyle düzenlenen seminer, Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Manevi Rehberi Şükrü Gürley'in sunumuyla gerçekleştirildi
deniliyor. Evet hanımlar beyler, diğer haberleri de birazdan sizlere tabii ki aktaracağım. Ama ondan öncesinde şöyle güzel bir şarkılık da olsa biraz ara verelim. Biraz dinlenelim.

Sonrasında da tabii ki yine Yaşam Gazetesi'ndeki haberlere göz atacağız hanımlar beyler. Şöyle hoş bir rahmetli İbrahim Erkal'ın albümünden bir şarkı dinlesek mi acaba? Çok tatlı bir şarkıdır bu. Bu arada İbrahim Erkal'ın kendi sesinden dinleyerek de tabii ki yani özlemle anmış olacağız. Genç FM'de 98.0 frekansında hanımlar beyler. İşte bir İbrahim Erkal yorumu var ve tıpış tıpış diyecek bizlere. Sonrasında kısacık mini minnacık bir reklam arasından sonra buradayım. Lütfen ayrılmayın çünkü 12'ye kadar sizlerleyim. Tünaydın, tünaydın.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
7: Adres: 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.
9: Burcu'yla Güne Günaydın devam ediyor.
10: Güne Günaydın devam ediyor.

Benim sevdam umman kadar dedi. Sonuna kadar dedi Ebru Yaşar. Hanımlar, beyler. Evet, Yaşam gazetemizdeki son haberlere göz attığımda bakın şöyle haberlerimiz yer alıyor ve hemen sizlere aktarmak istiyorum. Ve bir diğer haber başlığımız, tütün bağımlılığı eğitimini tamamlayan hekimlere belge denilmiş. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ikinci aşama eğitim ve pratik uygulamayı başarıyla tamamlayan Bandırma'daki hekimler belgelerini aldı. Tütün bağımlılığıyla mücadelede görev alacak sağlık personeline yönelik eğitim programında yeni aşama tamamlandı. Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapan psikiyatr uzman hekimleri ve aile hekimliği asistan hekimleri tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimi uzaktan sağlık eğitim sistemi kapsamında eğitim sürecinden geçti deniliyor. Ve bir diğer haber ise ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi dönemi yeniden düzenlenmiş hanımlar beyler. Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanan gümrük vergisi dönemleri yeniden belirlendi. Hasat dönemi için %20 olarak uygulanan vergi bu yıl 1 Ekim'den itibaren %12'ye düşürülecek. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada piyasaların doğru yönlendirilmesi, spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülke ihtiyacının yerli üretimle karşılanabilmesi amacıyla üretici ve tüketici refahının birlikte gözetildiği belirtildi. Yeni düzenlemeyle rafine ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla ayçiçeği yağının ham maddesi olan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatındaki gümrük vergisi dönemleri yeniden belirlendi. Buna göre ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilerin tohumu uygun fiyatla temin edebilmesi ve yerli üreticinin korunması amacıyla hasat döneminde yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında %20 oranında gümrük vergisi uygulanıyor. Hasat dönemi dışında kalan 30 Kasım 15 Haziran tarihleri arasında ise gümrük vergisi %12 olarak uygulanıyor denilmiş. Yine Yaşam gazetemizin bir başka haberiydi bu. Ve bir diğer haberimiz ise Bandırma'da balık sezonu öncesi palamut umudu deniliyor. Bakalım haberimizin detayında ne var? Hemen şöyle bir göz atalım hanımlar beyler. Evet, haberimizin detayı da şöyle ki, bakın Karadeniz'deki olumlu görüntünün küçük teknelerin avladığı palamutlara da yansıdığı belirtilirken, balıkçılar 1 Eylül sonrasında çeşitliliğin artmasını bekliyor. 2026-2027 balıkçılık sezonu öncesinde Bandırma'da balıkçıların hazırlıkları devam ederken, palamut sezonunun öne çıkan balığı oldu. Küçük tekneler tarafından avlanan palamutlar Ağustos ayının 15'inden itibaren Bandırma'daki tezgahlarda yer almaya başladı. Çakıroğlu balıkçılıkta balıkçılık yapan Ali Çakır yeni sezonun balıkçı camiası için hayırlı olmasını diledi. Karadeniz'de bu yılki görüntünün olumlu olduğunu belirten Çakır, küçük teknelerin getirdiği palamutların da bu durumu gösterdiğini söyledi deniliyor. Yine Yaşam gazetemizin haberiydi bu hanımlar beyler. Ve hemen bir diğer haberimizi size aktarayım ki artık son haberlerimiz biliyorsunuz ki birazdan çünkü veda vakti olacak ama tabii bugünlük veda edeceğim. Yarın yine aynı saatte aynı frekansta olacağız. Evet, bir diğer haberimiz de CHP Bandırma'da Poyraz ve ekibi göreve başladı denilmiş. Haberimizin detayında ise CHP Bandırma İlçe Başkanlığı'nda Remzi Poyraz göreve başladı. Düzenlenen basın toplantısında yeni ilçe yönetimi kamuoyuna tanıtılırken Poyraz Partisi'nin önümüzdeki dönemdeki çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Bandırma İlçe Başkanlığı'nda Remzi Poyraz dönemi başladı. İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında yeni ilçe yönetimi kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıya CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Fikret Şahin, CHP Bandırma İlçe Başkanı Remzi Poyraz, önceki dönem Milletvekili Mehmet Tüm ve Ender Biçki ile partililer ve basın mensupları katıldı. Programda protokol üyeleri de kısa konuşmalar gerçekleştirdi. Toplantıda söz alan CHP Bandırma İlçe Başkanı Remzi Poyraz, konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri anarak başladı. Poyraz, önceki dönemlerde görev yapan ilçe başkanları, yöneticiler ve partililere teşekkür ederek kendisini göreve layık gören parti yöneticileri ve üyelerine de teşekkürlerini iletti deniliyor.
Ve Yaşam gazetemizdeki bir diğer haber ise şöyle ki, Bandırma'da hizmet kalitesini artırmak için toplantı denilmiş. Belediye şirketlerinin hizmet süreçlerini değerlendiren Başkan Dursun Mirza, eksiklerin belirlenerek giderilmesi ve vatandaş memnuniyetinin daha da yükseltilmesi hedefini öne çıkardı. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, belediye şirketlerinde görev yapan personelle değerlendirme toplantılarını sürdürüyor. Bandırma'ya daha iyi ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla gerçekleştirilen toplantılarda şirketlerin faaliyet alanları ve ihtiyaçları masaya yatırılmış. Hasan Şahin Bandırma'nın yeni emniyet müdürü oldu deniliyor. Yine bir haber başlığı bu Yaşam gazetesindeki. Haberin detayında ise Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden Bandırma'ya atanan Şahin, ilçedeki görevini 27 Ağustos'ta devraldı. Susurluk'ta görev yaptığı süre içerisinde emniyet teşkilatı ile kamu kurumları arasındaki koordinasyonun geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapan Şahin,

Son olarak da efendim sizlere hemen tabii ki spor haberlerini aktarmak istiyorum. Bakalım ne gibi spor haberlerimiz var Yaşam gazetemizde. Sonrasında da veda edeceğiz. Biliyorsunuz ki aslında her gün söylüyorum ama tekrar hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki haftanın 6 günü sizlerle birlikte oluyorum ve tabii bu da bana büyük bir keyif veriyor açıkçası. Haftanın 6 günü pazar hariç sizlerleyim ve bu gün boyunca, daha doğrusu süre zarfında tabii ki keyifli bir zaman geçirdiğimizi ve yepyeni güne, hatta yeni haftaya en iyi şekilde keyifle başladığımızı düşünüyorum hanımlar, beyler. Evet, şimdi son haberlerimiz, demin de dediğim gibi spor haberlerimiz. Bakalım ne gibi haberlerimiz var. Hemen onlara bakalım. Sonrasında da artık bugünlük veda edelim diye düşünüyorum. Ben de biraz efendim soluklanmış olurum. Şöyle birkaç saat en azından. Sonrasında zaten yine hep birlikte aynı frekansta olacağız. Evet, bir diğer haberimiz Bandırma'da. Bakın şöyle, maç sonrası evet Cumhuriyet Meydanı'nda kötü manzara denilmiş. Bakalım o kötü manzara nedir? Hemen şöyle bir göz atalım. Efendim şöyle deniliyor. Fenerbahçe-Lyon karşılaşmasını LED ekrandan takip etmek için Gönen Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşların bıraktığı atıklar maç sonrası meydanda kötü görüntü oluşturdu. Belediye ekipleri sabah saatlerinde temizlik çalışması yaptı. Gönen Cumhuriyet Meydanı Fenerbahçe-Lyon karşılaşmasının ardından oluşan çevre kirliliğiyle maalesef ki gündeme gelmiş. Hanımlar, beyler, böyle bir haberimiz daha yer almakta idi. Evet, her zaman söylüyorum, bu tip şeyler biraz da kültürle alakalı diye düşünüyorum. Ve son haber ise Gönen'in genç raketi Türkiye şampiyonluğuyla gururlandırdı denilmiş. Hemen sizlere haberimizin detayını aktarayım hanımlar, beyler. Bakalım haberin detayında ne varmış? Haberin detayında da 8 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Lidya Muço farklı organizasyonlarda elde ettiği derecelerin ardından tabii ki Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ı ziyaret etti. Gönen'de tenis branşında elde ettiği derecelerle dikkat çeken 3. sınıf öğrencisi Lidya Muço, Belediye Başkanı İbrahim Palaz ile buluştu. Türkiye Tenis Federasyonu'nun 8-9-10 yaş yaz kupası Türkiye serisi kapsamında düzenlediği organizasyonda Türkiye 8 yaş tek kadınlar Türkiye şampiyonu olan Muço ziyaretini babası ve antrenörü Tansu Muço ile antrenörü Ercan Yürük ile gerçekleştirdi deniliyor. Hanımlar, beyler, ne mutlu böyle başarılı çocukları farklı alanlarda tabii ki görmek. Evet hanımlar, beyler, geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna. Yarın inşallah aynı saatte buluşacağız. Herkese güzel bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nuran Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nuran Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 800 35 çift 060 GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
7: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
7: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
5: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
7: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
8: Etusta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
8: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
9: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
8: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
9: Rezervasyon 0266 727 26 26
8: 0533 489 92 44.
7: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beachi ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
7: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars Mutfağı'nda. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
7: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
7: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
10: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
10: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
10: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
11: Reklam.
12: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
2: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
12: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
2: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
12: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
2: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
12: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
2: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23 bölü A, Bandırma.
9: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
9: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
8: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
9: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
13: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
13: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
13: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
13: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
13: Devrim Resort Aqua Park Otel.
14: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
14: banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
14: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
14: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
8: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
8: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
11: Reklam.

gecikmiş hasat, karışmış çoluk çocuğa, geçim derdinde demokrat. İçlenir hatırladıkça izlerini o günlerin, düşe kalka basa çıka yaşadığı o depremin. Bu yolda

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.
3: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
4: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
3: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
5: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
3: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
5: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
3: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
5: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
6: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
7: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
6: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
7: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
6: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
7: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
6: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
7: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
6: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
7: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266-502-6666, 0532-387-1573.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No: 0536-458-8663.
7: Adres: 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak, numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266

0: 0-5-65-0-60 GSM 0-535-261-79-16
1: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
2: Yalın halı yıkama.
1: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
1: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
1: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541-721-4906.
3: Hocanın yeri.
4: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
5: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
3: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
5: Hocanın yeri.
3: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
5: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
3: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
5: Rezervasyon için 0546-450-6950.
3: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
6: Etusta, Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266-727-2626
6: 0533-489-9244.
5: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
8: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
5: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
8: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
5: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
8: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532-485-5424.
5: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
9: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
10: Sırma Su, Hayat Su, Soda, Meşrubat ve Milangaz.
9: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
10: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
9: Telefon numaramız 0266-835-4378, 835-1835, 0530-683-7673.
10: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
11: Reklam.
12: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
13: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
12: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap

0: davetmektedir.
1: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
0: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, pasta ve unlu mamulleri her zaman yanınızda.
1: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
1: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma. Özenel Zeytincilik.
2: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
3: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
2: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
3: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
2: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
3: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
0: 56 süit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
0: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın: 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 9529.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
8: Reklam.

Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
0: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
1: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
0: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
1: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
0: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
1: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
0: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde ürogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
3: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
7: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: kontrolleri önem taşır.
1: Diş hekimi Nuran Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
0: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
1: Telefon 0533 734 3544.
0: Nuran Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
1: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
2: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
1: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
2: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
1: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
2: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi, 3034 Sokak numara 1 Erdek.
1: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
2: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
3: Yalın halı yıkama.
2: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
3: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
2: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
3: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
2: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
4: Hocanın yeri.
5: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
0: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
4: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken, hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
0: Hocanın yeri.
4: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
0: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
4: Hocanın yeri Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
0: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
4: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
6: Et Usta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
0: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
1: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
0: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
1: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
0: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
1: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
0: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
8: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
8: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
8: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
10: Reklam.
11: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
1: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
11: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
1: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
11: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
1: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
11: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
1: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
6: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
6: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
6: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
12: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
12: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
12: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
12: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
12: Devrim Resort Aqua Park Otel.
13: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
14: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
13: banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
14: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda...

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolü.

0: Kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
1: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
0: İletişim için 0544 373 9529.
1: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
2: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
3: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
2: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
3: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
2: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
4: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.
1: Yalanı boş ver, yapma. Geride kalmış olsa, yarıda kalmış olsa.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua

0: Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266-502-6666, 0532-387-1573.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No: 0536-458-8663.
7: Adres: 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.
9: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM, 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.
1: T-minus

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
7: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında

0: masaların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
1: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hoca'nın yerinde.
0: Hoca'nın yeri Balıkesirer'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
1: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
0: Hoca'nın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
2: Et Usta. Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
3: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
2: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
3: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
2: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
3: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
2: Rezervasyon 0266 727 26 26
3: 0533 489 92 44.
1: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
4: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beachi ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
1: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
4: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
4: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
1: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
7: Reklam.
8: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
9: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
8: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
9: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
8: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
9: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
9: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
3: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
10: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
10: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
11: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
12: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
11: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
12: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
11: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
12: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
11: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
12: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın: 0543 232 93 25.
11: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
12: Devrim Resort Aqua Park Otel.
13: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
14: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
13: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
14: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
13: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
14: İletişim için 0544 373 9529.
13: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
15: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
2: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
15: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
2: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
15: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
16: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

Genç FM'le hayatın ritmini yakala. Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında. Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266-502-6666, 0532-387-1573.
3: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
7: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.
9: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: iyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen,
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken, hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
7: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
7: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
5: Hocanın yeri Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
7: Rezervasyon için 0500

0: 46 450 69 50.
1: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
2: Et Usta. Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
3: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
2: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
3: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
2: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
3: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
2: Rezervasyon 0266 727 26 26
3: 0533 489 92 44.
0: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
1: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
0: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
1: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
0: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
1: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
0: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
4: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
5: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
4: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
5: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
4: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
5: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
6: Reklam.
7: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
1: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
7: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
1: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
7: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
1: Instagram ve Facebook'ta @alimoluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
7: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
1: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
6: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
6: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
6: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
8: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
6: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
9: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
9: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
9: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
9: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
9: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
10: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
11: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
10: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
11: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
10: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
11: İletişim için 0544 373 9529.
10: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
12: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
2: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
12: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
2: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
12: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
13: Reklam.
14: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon: 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
3: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
7: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.
1: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 800 35 çift 060 GSM 0535 261 79 16
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
7: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
7: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın Yeri'nde.
5: Hocanın Yeri, Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
7: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın Yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
8: Etusta. Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
9: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
8: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
9: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
8: Nezih mekanımızda

0: kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
1: Et Usta Izgara Lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. Kilometre, Baştaş Opet Benzinlik Yanı Bandırma.
0: Rezervasyon 0266 727 26 26
1: 0533 489 92 44.
2: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
3: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beachi ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
2: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
3: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
2: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
3: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
2: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
4: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
5: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
4: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
5: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
4: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
5: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
6: Reklam.
7: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
8: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
7: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
8: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
7: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
8: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
7: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
8: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
9: Özenel Zeytincilik.
10: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
10: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
9: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
10: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
9: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
3: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
11: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
3: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
11: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
8: ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
11: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
8: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
11: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
8: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
11: Devrim Resort Aqua Park Otel.
12: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
13: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
12: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşa kabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
13: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
12: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
13: İletişim için 0544 373 9529.
12: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
14: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
0: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
14: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
0: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
14: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
6: Reklam.
11: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de. Oh, yeah. 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
15: Yeni bir şeyler dinlesen,
16: dinlesen.
11: İyi bir şeyler dinlesen,
16: dinlesen.
15: Kaliteli müzik istersen
11: doğru frekanstasınız. 98.00 Genç FM.
16: Genç FM.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
3: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
7: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam. Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
7: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
7: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın Yeri'nde.
5: Hocanın Yeri, Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
7: Rezervasyon için

0: için 0546 450 69 50.
1: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
2: Et Usta. Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
3: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
2: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
3: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
2: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
3: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
2: Rezervasyon 0266 727 26 26
3: 0533 489 92 44
0: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
4: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
0: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
4: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
0: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
4: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
0: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
7: Reklam.
8: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
9: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
8: Nişan, düğün ve özel günlerimiz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
9: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
8: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
9: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
9: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23 bölü A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
10: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
10: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
10: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.

0: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
1: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
1: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
2: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
2: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
2: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
4: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
5: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
5: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye, Bandırma'da.
6: Reklam.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: gitmekten korkarım.
1: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 süit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
3: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
7: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.
9: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nuran Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nuran Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak, numara 1.

0: Hizmetlerin tamamı yalın halı yıkamada mevcuttur.
1: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
0: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını yalın halı yıkamada siz de yaşayın.
1: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama yalın halı yıkamada temizlenir.
0: Yalın halı yıkama. İletişim 0541 721 4906.
2: Hocanın yeri.
3: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
4: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
2: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
4: Hocanın yeri.
2: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
4: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
2: Hocanın yeri Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
4: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
2: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
5: Et Usta.
6: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
5: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
6: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
5: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
6: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
5: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
6: Rezervasyon 0266 727 26 26
5: 0533 489 92 44.
4: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
7: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
4: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
7: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
4: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
7: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
4: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
8: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
8: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
8: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 18 35 0530 683 76 73.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
10: Reklam.
11: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
12: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
11: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
12: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
11: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
12: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
11: Sipariş ve bilgi için iletişim

0: 0266 718 1080 0546 718 1080.
1: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma. Özenel Zeytincilik.
2: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
3: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
2: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
3: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
2: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
3: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
4: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
4: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
4: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın: 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
4: Devrim Resort Aqua Park Otel.
5: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
6: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
5: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
6: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
5: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
6: İletişim için 0544 373 9529.
5: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
7: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
8: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
7: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
8: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
7: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye, Bandırma'da.
9: Reklam.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266-502-6666, 0532-387-1573.
3: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi,

0: Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
1: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
2: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
1: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
2: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
1: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
3: Özel temizlik şirketi.
4: Özel temizlik şirketi.
3: Temizlik bizim işimiz.
4: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
3: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
4: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
3: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
4: Mermer cilalama, banka temizliği,
3: okul temizliği, hastane temizliği.
4: Siz de dünyanıza temiz bakın.
3: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
4: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
5: Reklam.
6: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
7: Yeni bir şeyler dinlesen.
8: Dinlesen.
6: İyi bir şeyler dinlesen.
8: Dinlesen.
7: Kaliteli müzik istersen.
6: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
8: Genç FM.
9: Bardağı taşıran son damlayı bu aralar. Uzak tut bizden. Kalp düşmanı.

0: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.
1: Sus bütün kelimelerini ve git. Git alıktım

İçime sinmiş kokunu tenimdeki.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3000.

0: Yıkamasında aradığınız hizmetlerin tamamı yalın halı yıkamada mevcuttur.
1: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
0: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını yalın halı yıkamada siz de yaşayın.
1: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama yalın halı yıkamada temizlenir.
0: Yalın halı yıkama. İletişim 0541 721 4906.
2: Hocanın yeri.
3: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
4: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
2: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
4: Hocanın yeri.
2: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
4: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
2: Hocanın yeri Balıkesir'de Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
4: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
2: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
5: Etusta.
6: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
5: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
6: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
5: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
6: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
5: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
6: Rezervasyon 0266 727 26 26
5: 0533 489 92 44.
4: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
7: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
4: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
7: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
4: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
7: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
4: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
8: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
9: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
8: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
9: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
8: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 18 35 0530 683 76 73.
9: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
10: Reklam.
11: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
12: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
11: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
12: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
11: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
12: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
11: Sipariş

0: ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
1: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma. Özenel Zeytincilik.
0: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
0: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
2: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
0: Adres Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
2: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizlere bekliyor.
4: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 95 29.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
8: Reklam.
9: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
10: 98.0 frekansında.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan...

0: halkına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aquapark Otel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
7: Adres: 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.
9: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
10: Yeni bir şeyler dinlesen.
11: Dinlesen.
9: İyi bir şeyler dinlesen.
11: Dinlesen.
10: Kaliteli müzik istersen.
9: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
11: Genç FM.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan

0: Bir erdek.
1: Telefon 0266 835 çift 060. GSM 0535 261 79 16.
0: Değirmenci Tarım. Zeytininize değer katan teknoloji.
2: Yalın halı yıkama.
0: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
0: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
0: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541-721-4906.
3: Hocanın yeri.
4: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
5: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
3: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
5: Hocanın yeri.
3: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
5: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
3: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
5: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
3: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
6: Et Usta. Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
7: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
6: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
7: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
6: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
7: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
6: Rezervasyon 0266 727 26 26
7: 0533 489 92 44.
5: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
8: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
5: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
8: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
5: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
8: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
5: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
9: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
10: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
9: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
10: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
9: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 18 35 0530 683 76 73.
10: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
11: Reklam.
12: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
13: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
12: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitleri.

0: yemeklerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
1: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
0: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, pasta ve unlu mamulleri her zaman yanınızda.
1: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080, 0546 718 1080.
1: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
2: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
3: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
3: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
2: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
3: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
2: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
0: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
0: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın: 0543 232 9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 9529.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye, Bandırma'da.
8: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: iyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi. Aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah

0: yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğit Coop alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266-502-6666, 0532-387-1573.
3: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
7: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
1: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
0: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk

0: Zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
1: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmenize yardımcı oluyor.
0: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantları zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
1: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
0: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
1: Telefon 0266 835 0060. GSM 0535 261 7916.
0: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
2: Yalın halı yıkama.
0: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
0: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
0: Yalın Halı Yıkama, iletişim 05 541 721 4906.
3: Hocanın yeri.
4: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
5: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
3: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
5: Hocanın yeri.
3: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
5: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
3: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
5: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
3: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
6: Etusta. Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
7: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
6: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
7: Etusta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
6: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
7: Etusta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
6: Rezervasyon 0266 727 26 26
7: 0533 489 92 44.
5: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
8: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
5: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
8: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
5: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
8: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 5424.
5: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
9: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
10: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
9: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
10: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı

0: yaptırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
1: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
0: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
2: Reklam.
3: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
4: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
3: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
4: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
3: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
4: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
3: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
4: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
2: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
5: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
5: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
2: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
5: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 13 58.
2: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
4: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
4: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
4: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
4: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
4: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
7: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
6: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
7: İletişim için 0544 373 95 29.
6: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
8: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
8: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
10: Reklam.
11: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
2: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
1: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
1: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
2: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
1: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
2: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
4: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
3: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
4: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
3: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
4: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
3: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
4: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
3: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
4: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde üro genital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
3: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
7: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.
9: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi, 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
7: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
7: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın Yeri'nde.
5: Hocanın Yeri, Balıkesir'de Çura mevkiinde, Kamplar Yolu sonu, köprüden sonra ikinci restoran.
7: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın Yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
8: Etusta, Etusta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
8: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
9: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
8: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
9: Rezervasyon 0200.

0: Yazın en güzel anları Çınar's Beach Camping'de yaşanır.
1: Çınar's Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
0: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
1: Günün lezzeti ise Çınar's mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
0: Ve unutmayın, rakı balık Çınar's'ta yaşanır.
1: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınar's Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
0: Çınar's Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
8: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 13 58.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
9: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
9: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
9: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
1: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
0: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
1: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
0: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
1: İletişim için 0544 373 9529.
0: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
2: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
3: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
2: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
3: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
2: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
4: Reklam.
5: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon: 0266 835 22 22 0532 283 47 84. EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: EyitCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise SVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı

0: kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
1: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
0: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
1: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
2: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Özel temizlik şirketi.
5: Özel temizlik şirketi.
4: Temizlik bizim işimiz.
5: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
4: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
5: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
4: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
5: Mermer cilalama, banka temizliği,
4: okul temizliği, hastane temizliği.
5: Siz de dünyanıza temiz bakın.
4: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
5: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
6: Reklam.
7: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034.

0: 7916.
1: Değirmenci Tarım. Zeytininize değer katan teknoloji.
2: Yalın halı yıkama.
1: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
1: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
1: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
3: Hocanın yeri.
4: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
5: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
3: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
5: Hocanın yeri.
3: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
5: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın yerinde.
3: Hocanın yeri Balıkesir'de Çura mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
5: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
3: Hocanın yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
6: Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
5: Yazın en güzel anları Çınar Beach Camping'de yaşanır.
8: Çınar Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beachi ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
5: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
8: Günün lezzeti ise Çınars mutfağında. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
5: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
8: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
5: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
9: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
10: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
9: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
10: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
9: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
10: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
11: Reklam.
12: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
13: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
12: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
13: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin.

0: Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
1: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, pasta ve unlu mamulleri her zaman yanınızda.
0: Instagram ve Facebook'ta @alimoluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
1: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
0: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma. Özenel Zeytincilik.
2: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
3: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
2: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
3: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
2: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
3: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
0: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
1: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
1: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın: 0543 232 93 25.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 95 29.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
8: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam. Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
1: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
0: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
0: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
0: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
3: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise SVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
3: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konukları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz, güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
7: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nuran Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nuran Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama,
3: halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama, iletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken, hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
6: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
6: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın Yeri'nde.
5: Hocanın Yeri, Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
6: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın Yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
7: Et Usta.
8: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
7: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
8: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
7: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
8: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
7: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
8: Rezervasyon 0266 727 26 26
7: 0533 489 92 44.
6: Yazın en güzel anları Çınar Beach Camping'de yaşanır.

0: başlıyor.
1: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
0: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
1: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
0: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
0: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
0: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
0: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
6: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
7: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
6: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
7: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
6: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
7: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 13 58.
6: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
0: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
8: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
8: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
8: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
8: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
8: Devrim Resort Aqua Park Otel.
9: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
10: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
9: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
10: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürün.

0: basinleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
1: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
0: İletişim için 0544 373 95 29.
1: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
2: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
3: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
2: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
3: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
2: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
4: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen,
0: iyi bir şeyler dinlesen,
1: kaliteli müzik istersen
0: doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde, cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
2: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
1: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
1: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
2: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
1: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
2: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
3: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
4: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
3: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
4: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
3: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
4: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
3: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
4: Devrim Resort Aqua Park Otel.

0: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
1: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
0: Hemen arayın.
1: 0551 553 0228.
0: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
3: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
7: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bantları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bantlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bantlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bantlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.
4: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
5: Hocanın yeri.
6: Hocanın yeri. Hocanın yeri.
7: Deniz, kum, güneş ve muhteşem manzarasıyla sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar yaşayacağınız eşsiz bir adres.
5: İster kahvaltıda, ister gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkartırken hem egzotik, hem romantik, hem de huzur dolu bir ortam sizi bekliyor.
7: Hocanın yeri.
5: Denizin yeşille buluştuğu gün batımında kumların üzerinde mum ışıkları ve huzur veren müzikler eşliğinde balık, et çeşitleri, soğuk mezeler, mevsim salataları, ara sıcaklar ve alkollü alkolsüz içeceklerden oluşan enfes sofralar.
7: Muhteşem bir yaz tatili için aradığınızdan çok daha fazlası Hocanın Yeri'nde.
5: Hocanın Yeri, Balıkesir Erdek Çuğra mevkiinde Kamplar Yolu sonu köprüden sonra ikinci restoran.
7: Rezervasyon için 0546 450 69 50.
5: Hocanın Yeri, lezzetin, huzurun ve eşsiz manzaranın buluşma noktası.
8: Et Usta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
8: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
9: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
8: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
9: Rezervasyon 0266 727 26 26
8: 0533 489 92 44.
7: Yazın en güzel anları Çınars Beach Camping'de yaşanır.
2: Çınars Beach Camping, denize sıfır konumu, tertemiz beach'i ve büyüleyici gün batımıyla huzurun ve eğlencenin tadını çıkarın.
7: Çadır ve karavan kampı için aradığınız tüm konfor burada. Sıcak su, duş kabinleri, tuvalet, engelli WC, mangal alanı, bulaşıkhane, çamaşırhane, buzdolabı ve elektrik hizmetleri tamamen ücretsiz.
2: Günün lezzeti ise Çınars Mutfağı'nda. Taptaze balıklar, nefis ızgaralar ve birbirinden lezzetli fast food çeşitleri sizleri bekliyor.
7: Ve unutmayın, rakı balık Çınars'ta yaşanır.
2: Bu yaz rotanızı denize sıfır Çınars Beach Camping'e çevirin. Rıhtım Caddesi, Ocaklar Sahil Yolu, Ocaklar Mahallesi, Erdek. Rezervasyon ve bilgi 0532 485 54 24.
7: Çınars Beach Camping, denizin, kampın ve lezzetin buluştuğu adres.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
10: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
10: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
10: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
11: Reklam.
12: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava.

0: hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
1: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
0: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, pasta ve unlu mamulleri her zaman yanınızda.
1: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
1: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
2: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
3: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
3: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
2: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
3: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
2: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
0: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
0: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın: 0543 232 9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 9529.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
8: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın. Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde cumartesi akşamları DJ eşliğinde yeni nesil eğlencenin keyfi Erdek Palmon Hotel Viento Restoran'da yaşanır. Bitmedi. Çarşamba ve Cuma günleri canlı müzikte de tercihiniz Erdek Palmon Hotel Viento Restoran olacak.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restoran.
2: Adres: Sahil Mahallesi Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek. Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84. Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
1: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
1: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
2: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
1: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
2: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
4: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
3: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
4: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
3: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
4: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
3: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
4: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
3: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
4: Devrim Resort Aqua Park Hotel.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: Holep yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266-502-6666, 0532-387-1573.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
4: Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
6: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
7: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme,
6: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
7: mermer cilalama, banka temizliği,
6: okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536-458-8663.
7: Adres: 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Reklam.
9: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM 98.0 frekansında.
10: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Gülümsemek yaşamın en güzel ifadelerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrolleri önem taşır.
2: Diş hekimi Nurhan Nurhan Soyaydın, muayene, dolgu, kanal tedavisi, implant, protez uygulamaları, estetik diş hekimliği, diş beyazlatma ve çocuk diş sağlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.
1: Detaylı bilgi ve randevu için adres Paşabayır Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, No 69, Dükkan 15, Bandırma, Balıkesir.
2: Telefon 0533 734 3544.
1: Nurhan Nurhan Soyaydın ile ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz.
2: Zeytin üreticisinin güvenilir çözüm ortağı Değirmenci Tarım.
3: Erdek'te Erdek Demak markamızla zeytin ayırma makineleri ve zeytin seçme bandları üretiminde yılların deneyimiyle hizmet veriyoruz.
2: 4 metre bandlı zeytin ayırma makinemiz tarladan toplanan zeytinleri 10 farklı boya ayırırken, 6 metre bandlı modelimiz zeytinleri 14 farklı boya ayırarak ürününüze değer katıyor. Hassas ayırma sistemi sayesinde daha kaliteli ve daha yüksek verimli ürün elde etmeniz yardımcı oluyor.
3: Ayrıca 4, 6 ve 8 kişinin aynı anda çalışabileceği zeytin seçme bandlarımızla zamandan tasarruf sağlayın. Hız ayarlı sistemimiz sayesinde çalışma hızını ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
2: Yüksek performans, dayanıklı malzeme ve yüksek verim için tercih Değirmenci Tarım.
3: Adres Alaaddin Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi, 3034 Sokak numara 1 Erdek.
2: Telefon 0266 835 çift 060, GSM 0535 261 7916.
3: Değirmenci Tarım, zeytininize değer katan teknoloji.